0: Cosmo.
1: Duman. Yeah, man like arts. Wagwan, bruv. Gang business, innit? EMT, then. Chuck check dick, Duman, Duman, Duman, Duman, Duman, Duman. Chuck check dick, Duman, Duman, Duman, Duman, Duman, Duman, Duman. Senin sevgin yalan. Hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam. Çöpten yaram çok yaram derin.

Karakan. Young Murder, I'm a Don. Shady cut para ye Abadan. Abadan. Gel kaç benimle buradan. O deli gacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

tamam der. Yakşı çiçekleri boz, yarimi leblebi lepleri klos. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Senneki çift, benneki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche, her manana.